Sensiz kayık, sen uzakta. Çağırsam yetmez sana. Ne ses, ne seda. Yegane tesellim var.

Milli birlik ve hemrehliğimizi temin eleyen ana dilimiz. Azerbaycan dili.

in vitite formada iştirakı helikarda ben. Ayrıca mesela son şuma turşazımına da kabunum mesela.

Milleti dilada hec ucumun baka insan. Ayza mesakasın. İyaz nafsa şistin evminci sırada ba hükümet umaha milleti yola zua heyder elif ve Respublika kama müddet adadı hızı perisneş vardı. Halgi milli işleyatı perisede takon da luzim ve tedbirin uşuvara Rusini kimi neticede Azerbaycan'ı Sovet icbeti de en perise iyen Nadaşa Respublika pegardı. Ulu Önder hala iyaz nafsa şistin ev

Nabu behen serni visare nuçe. Vezire karender ye Respublika Azerbaycan'ı Cehun Bayramov, bu vezirin karender ye Türkiye'ye u Gürcistan'ı evdiktin dayadır baskırını. Serek Vezir-i Respublika Azerbaycan'ı Ali Esadov, bu serek prokurori Vietnam'ı Hevdittin Pekaniye. Vezir-i Karinder yen Türkiye'ye Azerbaycan'ı u Gürcistan'ı beyanname İstanbul'ı tecrandına. Lenaha daha bufretti. 8 Haziran'ı Lı İstanbul'ı Vezir-i Karinder ye Azerbaycan'ı Ceyhun Bayramov u Vezir-i Karinder ye Türkiye'ye Hakan Fidan Hevdittin Pekanine. Veziran Jı Hevdittin Asiyali ya Dehemin yen Vezir-i Karinder Türkiye'ye Azerbaycan'ı Gürcistan'ı beri Lı Hevatine. Lı İstanbul'ı Vezir-i Karinder ye Respublika Azerbaycan'ı Ceyhun Bayramov 8 Haziran'ı bu Vezir-i Karinder ye Respublika Gürcistan'ı Makab Boçaraşvili Hevdittin Dayader baskırını. Lı Hevdittin'e Pırsın her dualiyara Balkeş hattına gotbeşkırını. 8 Haziran'ı Dı Çarçeva Hevdittin Asiyali ya Dehemin yen Vezir-i Karinder Türkiye'ye Azerbaycan'ı u Gürcistan'ı beyanname İstanbul'ı hattıya pejrandını. Serek Vezir-i Respublika Azerbaycan'ı Ali Esadov 8 Haziran'ı bu prokurori sereke ye prokurortiye gel ya bulun ya Respublika Sosyalist ya Vietnam'ı Nguyen Tien Hevdittin Pekaniye. Lı Hevdittin'e derbari pırsın her dualiyara Balkeş helvest attına pevguastını. Ve biz Nuçan, Evgihan da ve Şehla Gamir.

Tara Mamedova ve muzike muzike Rusi ya Kürdi diye geldi ki teh salam be vi avay li Paris edici. Ev edi digihije ve bavariye ki dve de muzika khoda reng vedana ke be vi avay çebike. Lisser ve bavari u bingahe vakim muzikjene ki vedigere valate khoda yekü malbatta ve set sal beri je durketti bu. Mamedova sala 2005 yakem albuma khaya binavi Ah e divashine. Tı komkabata khaya düyem de performansa khaya zindi bi kartine. Van khabatin kha le platformin dijital belavdike. Tı khabata seyem live ede stranim bi zaravaye gürmancici le repertuara khaziyedetike. Mamedova diseri de İstanbul, Ahmet, Rıha, Van u gellek bajarindin konsertdana. Jiberkü dınava çandake pirrengi de jiyaya, muzika xayaji lisser ve bingaye tomar dike. Hünermandaki lisser ve bavariye kara xa berdavam dike, ne tani bizimani xa, her uha bizimanin cüda cüda distri. Evnaha, li Türkiye'ye dişi. U zavujiye, u keçeke ve binavi

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl arzında ömürler yaşanıp orada, işler görülüp. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Halk artisti Nurettin Mehdikanlı.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili.

ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

çalan. Vakt geldi terk edip gidirem sen, durna kadar gayda canım.

sensiz kayık, sen uzağda. Çağırsam yetmez sana, ne ses ne seda. Yegane tesellim var

milli birlik ve hemrehliğimizi temin eden ana dilimiz Azerbaycan dili.

Nahabu behen serni visare nuçe. Vezir karender ye Respublika Azerbaycan'ı Ceyhun Bayramov, bu vezirin karender ye Türkiye'yi u Gürcistan'ı Hevdittin Dayader baskırını. Serek Vaziri Respublika Azerbaycan'ı Ali Asadov, bu serek prokurori Vietnam'ı Hevdittin Pekaniye. Vezirin karinder yen Türkiye'yi Azerbaycan'ı u Gürcistan'ı beyanname İstanbul'ı pejrandına. Lena ha daha bu fretti. 8 Haziran'ı Lı İstanbul'ı Veziri Karender Ye Azerbaycan'ı Ceyhun Bayramov u Veziri Karender Ye Türkiye'yi Hakan Fidan Hevdittin Pekanine. Veziran Jı Hevdittin Asiali ya Dehemin yen Vezirin Karender Türkiye'yi Azerbaycan'ı Gürcistan'ı beri Lı Hevattine. Lı İstanbul'ı Veziri Karender Ye Respublika Azerbaycan'ı Ceyhun Bayramov 8 Haziran'ı bu Veziri Karender Ye Respublika Gürcistan'ı Makay Boçaraşvili Hevdittin Dayader baskırını. Lı Hevdittin'e Pırsin her dualiyara Balkeş hattına got peşkırını. 8 Haziran'ı Dı Çarçeva Hevdittin Asiali ya Dehemin yen Vezirin Karender Türkiye'ye Azerbaycan'ı u Gürcistan'ı beyanname İstanbul'ı hattıya peşrandını. Serek Veziri Respublika Azerbaycan'ı Ali Asadov 8 Haziran'ı bu prokurori sereke ye prokurortiya gel ya bulun ya Respublika Sosyalist ya Vietnam'ı Nguyen Tien Hevdittin Pekaniye. Lı Hevdittin'e derbari pırsın her dualiyara Balkeş helvest attına pevguastını. Ve biz Nuçan, Evgihan da ve Şehla Gamir.